Redeem City Bandaran kada to boko upus ko dia ka. Muayano koruolo. Sining pinikiano dihasil. Diang kelasil kaget tapi naik. Seru ko pa di live kaya tabinay di timpu-timpu toko dat guminaya kaya sining-sinding na tiyat arangan toko ikabon kaya pa di live kaya tabinay di timpu-timpu toko dat guminaya kaya sining-sinding na tiyat arangan toko ikabon kaya